0: Und jetzt auf der Radiofabrik.
1: Musik aus Salzburg.
2: Katal mit Nasihat.
3: Sağ demsiler, boş kafayla gezer. Bu sözler sizi tır gibi ezer. Anlamsız konuları bir kenara bırakın. Ve bu mesajı...

0: bırakın ve bu mesajı kulağınıza küpe gibi takın.
1: Sağda solda, dağda yolda, orada burada, başta sonda, nerede olsam da mikrofonda taşlar hep yanımda, her anımda rap kanımda, ter anımda, yer ağzımdan bana laf atmak isteyen lafı kalır boğazında. Her demek istediğim bir söz, boğaz tüyüm, hadi bir çöz. Ben yazarım az ve öz, bulmaca gibi al da çöz.